gbana afarafani loto gugunu metel ocha joglotoa kidiglo tople gugunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu gi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganglotoa alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaliku malayi ndie munu mamatofu nsinume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa ne malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ne malayi ganinga igbala subana gani balagi yero yami jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boye chatma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani